0: Sence onun için beraber olmalı.
1: Hatırla.
0: Page acknowledgement.
1: Copy acknowledgement 238.